0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yedirmeyi.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طهلك يا رسول الله طهلك يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله

0: Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii, reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçeteniz alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum

giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

Yah tozarım yollar gibi. Yah coşarım seller gibi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Ey mihri layesalin, mehtab-ı müsteniri, Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

Varsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Suyla taşınan ultraviyole filtrelerinin tespiti ve tayini için akılcı tasarlanmış elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi ve su kirliliğinin izlenmesinde kullanımı başlıklı proje, küresel ölçekte büyüyen bir çevresel tehdit olan kozmetik ve endüstriyel kaynaklı su kirliliğine karşı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğine dayalı çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in üstlendiği projede Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor Ali Serol Ertürk ve Bolaabant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisi Termodinamik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gürcan Yıldırım araştırmacı olarak yer alıyor. Farklı uzmanlık alanlarının bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi su kaynaklarındaki mikro kirleticilerin tespiti için ileri elektrokimyasal teknikleri ve malzeme bilimi stratejilerini ortak bir platformda buluşturacak. Güneş kremleri, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli plastik malzemelerde yaygın olarak kullanılan belirli ultraviyole filtreleri, su aktiviteleri ve evsel atıklar yoluyla her yıl tonlarca miktarda su kaynaklarına karışmaktadır. Hidrofobik ve kalıcı doğaları gereği bu kimyasallar, su ekosisteminde birikerek mercan resiflerinin beyazlamasına, su canlılarında toksit etkilere ve en önemlisi insanlarda endokrin yani hormonal sistem bozukluklarına yol açabilmektedir. Mevcut durumda bu kirleticilerin takibi yüksek maliyetli laboratuvar cihazları ve karmaşık, zaman alıcı numune hazırlama süreçleri gerektirmektedir. Bu durum su kirliliğinin yerinde hızlı ve anlık olarak izlenmesini zorlaştırmaktadır. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında geleneksel yöntemlerin yarattığı bu maliyet ve zaman bariyerini aşacak özgün bir elektrokimyasal sensör platformu geliştirilecek. 12 ay sürmesi planlanan proje, elektrot tasarım süreçlerinin optimizasyonunu, analitik performans testlerini ve gerçek su numunelerindeki saha uygulamalarını kapsayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte çevre izleme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak, düşük maliyetli ve çevre dostu yeni bir analiz protokolü literatüre kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'i ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Yıldın azgan gümrahka Hidayetlik Muhammed Mühim tüş seher kimga

Adetlik Muhammed. Sekiz behişt igasi. Vilayetlik Muhammed. Miskin Ahmet Kuluğa. Kitabetlik Muhammed. Yetim fakir garibka. Sehavetlik Muhammed.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen Akademiden Şehre Proje Vizyon Zirvesi gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari personeli ve davetliler katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, üniversitede yürütülen proje faaliyetleri, proje kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve geleceğe dönük hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversitelerin değişen dünya düzenindeki rolüne dikkat çekti. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı olduğunu ifade eden Rektör Keleş, günümüzde yüksek öğretim kurumlarının artık daha kapsamlı sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Dünyada 4. nesil üniversite anlayışının öne çıktığını vurgulayan Rektör Keleş, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmaktan çıkarak sanayi ile işbirliği yapan, dijital dönüşüme uyum sağlayan ve ürettiği bilgiyi ekonomik toplumsal faydaya dönüştüren yapılar haline geldiğini söyledi. Yeni çağ bizlerden bunu bekliyor. Üniversite olarak bilgi üretmenin yanı sıra ürettiğimiz bilgiyi projelere dönüştürmeli ve toplumun hizmetine sunmalıyız diyen Rektör Keleş, özellikle bakanlık destekli projeler, TÜBİTAK projeleri, öğrenci projeleri ve bilim ve toplum projelerinin üniversitelerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Konuşmaların ardından bilim ve toplum projeleri kapsamında destek almaya hak kazanan akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi. Program, oluşturulan çalışma gruplarının proje fikirleri ve uygulama alanlarına ilişkin sunumlarıyla devam etti. Zirve, proje odaklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversite şehir işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Bizleri yaratan, yaşatan, insan olarak halk eden, insanlar arasında mümin olma şerefine erdiren, her türlü nimeti bizlerin emrine sunan, bizleri mübarek cuma gününe, cuma saatine kavuşturan, her çeşit nimeti bizlerin emrine sunan yüce Rabbimize, yarattığı her nimetin adedince, zerresince hamdü senalar olsun. Salat ve selam iki cihan serveri, Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, Kur'an'ın tebliğcisi, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlere, peygamberimizin ashab ve eline olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, inayeti başta siz dinleyen kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünde yaşayan bütün mümin ve müminatın üzerine olsun. Rabbim, ulaşmış olduğumuz mübarek cuma gününü, cuma saatini hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel saatlerin feyzinden, bereketinden bizleri de nasiptar eylesin, hissedar eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bizleri televizyonları başında dinleyen değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti tekrar hepinizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, şu bir gerçektir ki Hakk'ın sesi, sırat-ı müstakim üzere yürüyen insanların dili, Allah'ın dinini tebliğ eden, başta peygamberler olmak üzere kurtuluşa davet edenlerin davetleri, çağrıları tarih boyunca zalimler ve batıl zihniyet mensupları tarafından susturulmuş, susturulmak istenmiş, engellenmek istenmiştir. Hakkın önderleri ve rehberleri olan peygamberler susturulmak istenen zorbalığa, işkenceye, büyük çilelere maruz kalanların, hakikat yolcularının başında yer alır.
Hiç kuşkusuz zulümlerin en bağnazcasına, işkencelerin en dayanılmazına, peygamberlik görevi süresince en çok maruz kalan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun sevgili arkadaşları, ashab-ı kiram, ailesi, çocukları, ehli beyt. Değerli kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz sevgili peygamberimiz Mekke'de doğmuş, orada yetişmiş, putlara tapan müşrik bir kavme peygamber olarak gönderilmiş ve peygamberliğinin başlangıcından itibaren ashabı ile birlikte çok büyük sıkıntılara maruz kalmıştı. Mekke'deki sıkıntılar doruk noktaya ulaşınca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hicret etmek zorunda kalmışlardı. Evet, bugün sizlerle önümüzdeki salı günü 1 Muharrem olması sebebiyle, hicri yılın ilk günü olması sebebiyle Medine'ye hicreti konuşacağız. Rabbim konuşmalarımızı hayırlara vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bugün hicreti doğuran sebepler, hicret olayı nasıl gerçekleşti, sonucunda neler oldu, bizim alacağımız dersler nedir, kısa kısa ifade etmeye çalışacağım. Takdir edersiniz ki dünya tarihinde, özellikle İslam tarihinde büyük bir olayı dakikalar içerisinde bütün detaylarıyla anlatmak mümkün değil. Ama ben sizlerle önemli noktaları paylaşmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında peygamber olarak gönderilince 3 yıl insanları gizlice İslam'a davet etti. Allah'ın Celle Celaluhu ona yüklediği bir sorumluluk vardı. Allah'ın emrini, Allah'ın dinini eksiksiz yerine getirmek, Allah'ın dinini, emirlerini tebliğ etmesi gerekiyordu. Bismillah. Ya eyyühe'r rasulü belliğ me unzile ileyke min rabbik ila ahir. Rabbimiz buyuruyor: ey peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Maide suresinin 67. ayeti. Bismillah. Ve in lem tef'al fema bellagte risalete. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Yani bir manada görevini yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. İnallah la yehdil kavmel kafirin. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Evet, bütün peygamberliği süresince 23 yıl zarfında ve daha öncesinde gençlik yıllarında sevgili peygamberimizi Rabbimiz hep korumuştur değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, kıymetli dinleyiciler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu emirleri yerine getirebilmek için görevleriyle ilgili hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, vazifesini bir hakkın yapmış ve vahyin dışına da çıkmamıştır. Dünyadan göçerken de 632 yılında evet görevini yapmanın sevinci, gururu, huzuruyla Rabbimize ulaşmıştır. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme açıktan daveti emreden ayetler nazil olunca evet Mekkelileri öncelikle yakınlarından başlayarak İslam'a davet başladı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler, ilk Müslümanlar
Bu davet ile birlikte büyük işkencelere maruz kaldılar. Ama bütün sıkıntılara rağmen Yüce Rabbimizin emirlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eksiksiz yerine getirdiler. Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Hicr suresinin 94. ayeti. Bismillah. Fesda bima tu'mar ve a'ridanil müşrikin. Sadakallahul azim. Sen sana buyrulanı, sana emredileni açıkça duyur, müşriklere aldırış etme buyuruyor Rabbimiz. Yine Şuara suresinin 214. ayetinde de bismillah. Ve enzir aşiretekel agrabin. Sen yakın akrabana da duyur buyuruyor Rabbimiz Celle Celal. Değerli kardeşlerim, Efendimiz de İslam'ın emirlerini ilk ayetlerin indiği andan itibaren yakınlarından, akrabalarından başlayarak anlatmaya devam ediyor. İslam'a davet genişledikçe, Efendimizin ve beraberindekilerin gayretleri arttıkça zulümler, baskılar, hatta işkenceler artarak devam ediyordu. Birazcık Müslümanlar nefes alsınlar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların Habeşistan'a hicretine 615 yılında izin veriyor. Birinci kafile 15 kişi, 11 erkek, 4 kadın. İkinci defa 616 yılında, hatırlayınız, Cafer bin Ebi Talip başkanlığında 10 kadın, 90'dan fazla Müslüman Habeşistan'a hicret ediyor. Habeşistan kralı Necaşi Müslümanları ülkesinde çok iyi karşılıyor. Ve Mekkeli müşriklerin iade taleplerini de, onların gönderdiği çok değerli hediyelerini de geri gönderiyor, reddediyor. Müslümanlara tam bir adalet ve koruma sağlıyor. Adeta bağrına basıyor. Değerli kardeşlerim, bunların hepsi ayrı bir vaaz konusu. Uzun uzun konular. Ben kısa başlıkları sizlere arz ettikten sonra esas konuma geçeceğim. Bir müddet sonra dedik ya, neden hicret? Bütün bu sıkıntılar devam ederken 617 yılında Mekkeli müşrikler Müslümanları toplumdan tecrid etme, soyutlama, dışlama kararı alıyorlar. Şibi Ebi Talip mahallesine hapsediyorlar. 3 yıl. Şimdi Şibi Ebi Talip mahallesi, gidenler bilir, sevgili peygamberimizin evi diye tabir edilen, şu günümüzde kütüphane olarak kullanılan mekanın hemen arka tarafı. Şimdi bir şey yok. İşte yollar, tüneller vesaire. Değerli kardeşlerim, Risaletin 6. yılından itibaren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslümanlara karşı 3 yıl ekonomik ve sosyal bir boykot uygulanıyor. Bir albuka. Kimse dışarıdan bu mahalleye giremiyor, girmeyecek, yiyecek içecek götürülmeyecek, ilişkiler kesilecek. Dolayısıyla çocuklar açlıktan ölüyor. Çocukların açlık çığlıkları etrafı inletiyor. İhtiyar ve hastalar başta olmak üzere birçok insan açlıktan sararıp soluyor, vefat ediyor. Evet, benim hemen gözlerimin önüne Gazze geliyor değerli kardeşlerim. Zira zulüm tarih boyunca hiç yok olmadı ki, Müslümanların çektiği çileler, zulümler hiç eksik olmadı ki, bugün de bir başkaları yapıyor. Rabbim ıslah eylesin. Güzel ismi şerifine ediyoruz. İslah olmayacaklarsa güzel ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Değerli kardeşlerim, 620 yılında boykot sona eriyor, ancak üzücü olaylar devam ediyor. Boykotun ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetin hanımlarının en hayırlısı buyurduğu Hazreti Hatice validemizle birlikte kendisini yıllarca himaye eden,
amcası Ebu Talib'i kaybediyor. Dolayısıyla bir hüzün yılı yaşanıyor. Aynı yıl, burası da çok önemli. Belki Mekke'nin kayalıkları dışında beni dinleyen, Allah'ın dinine inananlar olur, beni anlayanlar olur diye Taif şehrine gidiyor. Oradan da taşlanarak geri dönmek zorunda kalıyor. Bir kişi Müslüman oluyor. Addas hurma ağacının altında. Efendimizin besmelesi onu etkiliyor. Değerli kardeşlerim, ve şöyle dua ediyor. Hiçbir zaman kolay kolay beddua etmeyen, çok az sayılı, hep dua eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da şöyle buyuruyor. Allahümme ileyke eşkü zafen kuvveti ve gillete hileti ve hevani alen nas ya erhamer rahimin ente rabbül müstezafin. Diyor ki sevgili Peygamberimiz, Allah'ım kuvvetimin zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlar arasında hor, hakir görülüşümü ancak sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, sen zayıf bırakılanların, güçsüzlerin, mazlumların Rabbisin. Bana da yardım et Allah'ım. Değerli kardeşlerim, meseleyi biliyorsunuz. Cebrail aleyhisselam diyor ki bu sıkıntıdan sonra, eğer dilersen şu iki dağ, Mekke'deki Ebu Kubeys ile Kuaykıan dağlarını onların başına geçireyim. Rabbim diliyor, Rabbim buyuruyor. Ona da cevabı sevgili Peygamberimizin şöyle oluyor. Bel ercu ey yuhricallahu min eslabihim men ya'budullaha ve la yushriku bihi şey'a. Yine hayır diyor, ben Cenab-ı Hakk'ın onların sulplerinden, nesillerinden sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler getirmesini diliyorum. Onların helakini diler mi sevgili Peygamberimiz? Zira insanları yaşatmak için dünyaya gelen, insanları yok etmek için dünyaya gelen bir peygamber değil, yaşatmak için dünyaya gelen, insanların hidayete ermesi için her şeyini adeta bu yolda sarf eden bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, ardından, bu olayların ardından Mekkeli mazlum Müslümanları Yesrib'e, evet, Medineleşmeden önce Yesrib diye anılıyor, davet eden yeni bir ses ve nefes olarak Akabe görüşmeleri başlıyor Mekke'de. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan Akabe biatları İslam'ın yayılması ve tebliğ açısından adeta bir dönüm noktasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle haç mevsiminde, evet, gelenlerle sohbet ediyor, panayır yerlerine uğruyor, orada insanlarla tanışıyor, onlara Allah'ın dinini anlatıyor. Adeta gizli dönemde kapı kapı dolaşarak Allah'ın dinini anlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta anlatmaya gayret ediyor. 621 yılı haç mevsiminde Medine'den gelen 12 kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de biat ediyor. Nedir şartlar? Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek ve en önemlisi, doğru olan her işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek. Bu başlı başına zaten hepsini kapsayan, içine alan bir şart. İman ediyorlar. Değerli kardeşlerim, tabii bu arada İslam'ın genç öğretmeni, Uhud'da şehit olan, kefenini çektikleri zaman aşağı çekiyorlar, başı açılıyor.
yukarı çekiyorlar, ayakları açılıyor ve Efendimizin tabiriyle ayaklarına izhir otu örtünüz buyurduğu genç sahabi Medine'ye gidiyor. Orada Medine'nin yerlisi Esad bin Zürare ile birlikte çok güzel hizmetler yapıyor. Adeta Allah Resulü'nün Medine'ye gelişine zemin hazırlıyor. Değerli kardeşlerim, bir yıl sonra 622 hicretten hemen önce 75 kişi daha sevgili peygamberimize gelip biat ediyor, iman ediyor. Nedir? Burası da çok önemli. Efendimiz onlara diyor ki, kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız, beni de öyle koruyacağınıza söz veriyorsanız, size elimi veriyorum. Onlar da kabul ediyorlar, ant içiyorlar. Allah Resulü'nü Medine'de canları gibi, çocukları gibi, hanımları gibi koruyacaklarına söz veriyorlar, ant içiyorlar. Değerli kardeşlerim, işte bundan bir müddet sonra da Medine'ye hicrete izin veriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyuruyor ve onlara izin veriyor. Diyor ki, İnnallâhe azze ve celle gad ceale leküm ihvanen ve dâran te'menûne biha. Allah Celle Celaluhu size kardeşler, kim onlar? Ensar ve emniyette olacağınız bir yurt kıldı Medine-i Münevvere. Diğer bir rivayette de şöyle buyuruyor: قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ. Bana sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalıkları olan bir şehir olduğu haber verildi, gösterildi buyuruyor. Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicret etmelerine izin veriyor. Ve müminler de Medine'ye akın akın hicret ediyorlar. Mekke'de kim kalıyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve bazı hapsedilenler, hastalar geride kaldılar. Çok az insan. Medine'ye hicret izni verilince değerli kardeşlerim, birçok Müslüman oraya göç ederek yeni bir yurt edinecekti. Bunu biliyorlardı. Medineli Müslümanlarla kaynaşıp bütünleşeceklerdi. Ancak Müslümanlar Medineli Müslümanların Akabe'de verdikleri sözü duymuşlardı. Bu onlar için gerçekten çok sıkıntılı bir söz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye giderek orada güçlenir, Müslümanların başına geçerse ne olurdu? Bundan korkuyorlardı. Hemen bir karar almaları gerekiyordu. Çare, Darun Nedve denilen meclislerinde toplanarak karar aldılar. Tabi teklifler geldi. Efendim, ayetin tabiriyle hapsedilmesi, sürgüne gönderilmesi ya da her kabileden bir kişi seçilerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesi kararı. Üç teklif. Neticede Ebu Cehil'den gelen öldürülmesi teklifi kabul edildi. Değerli kardeşlerim, puta tapıcı müşrikler Allah Resulü'nün mübarek bedenini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Geçmişte çok peygamberlerini öldüren Yahudiler başta olmak üzere. Elbette Habibini, peygamberlerini, sadık insanları her zaman muhafaza eden Rabbimiz onu da sevgili peygamberimize haber veriyor. Bakınız şöyle buyuruyor. Enfal suresinin 30. ayeti. Bismillah. Ve iz yemkuru bikellezine keferu
لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların, tuzaklarına karşılık verenlerin en hayırlısıdır buyuruyordu Rabbimiz Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz plandan haberdar olduğunda Efendimiz'e hicret izni de gelmişti. Doğruca Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yanına gidiyor, beraber hicret edeceklerini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de hemen iki deve satın alıyor. Bakınız, önlemler alınıyor, tedbirler alınıyor. Müşrik olmasına rağmen güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz olarak kiralıyorlar. Üç gün sonra Sevr mağarasında buluşacağız diye sözleşiyorlar. Gereken tüm hazırlıklar yaptıktan sonra sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i çağırıyor. Diyor ki, sen benim yatağıma yatacaksın, bu emanetleri de sahiplerine vereceksin. Anlaşılır gibi değil. Müşrikler hem emanetlerini veriyorlar hem de öldürmeye karar kılıyorlar. Bu nasıl bir iş? Çünkü kendileri biliyorlar ki en emin Muhammedül Emin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara hiçbir zarar gelmez, asla mallarına da halal gelmez. Değerli kardeşlerim, diğer yandan görüyor musunuz? Hazreti Ali Efendimiz sevgili Peygamberimizin yatağına ölüm yatağı olduğunu bile bile yatıyor. Allah Resulü emrediyor. Rabbim ashabın sevgisini, özellikle anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyecek kadar seven ashabın sevgisini bizlere de nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, gece olunca caniler evin etrafını sararlar. Allah Resulü'nün evden çıkarken öldürmeyi beklerler. Zira evin içerisinde neden öldürmezler? Çünkü evin içerisinde bir kimseyi öldürmek canice kötü bir cinayettir. Onu yapmak istemezler. Gece olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafı müşriklerle çevrili olduğu halde onlar görmeden Yasin suresinin ilk sayfasını ya da 9. ayet, bismillah, ve cealle min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ogşeynâhum fehum la yubsirun, sadakallahul azim. Önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet, göremediler. Efendimiz oradan çıktılar ve gittiler. Doğruca Sevr mağarasının yolunu tuttular. Sevr mağarası, değerli kardeşlerim, güneydoğusunda, Mekke'nin güneydoğusunda. Oysa Medine nerede? Kuzey tarafta. Strateji bir tedbir olarak, stratejik olarak sevgili Peygamberimiz ters istikamete gidiyor. Arayanlar Medine'ye doğru, kuzeye doğru gidiyor. Değerli kardeşlerim, tabii mesele dediğim gibi uzun. Üç gün üç gece burada saklanıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu süre zarfında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Abdullah sanki geceyi orada geçirmiş gibi, Mekke'de geçirmiş gibi gece geliyor, tekrar dönüyor sabaha karşı. Efendim, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in hizmetlisi Amir bin Füheyre mağaraya yakın bir yerde koyunlarını otlatıyor. Sadığı sütlerden
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sadık dostuna Hazreti Ebu Bekir'e ikram ediyor. Tabi mucizeler, çok çeşitli vakalar. Kıymetli kardeşlerim, caniler bakıyorlar ki içeride Hazreti Ali Efendimiz, biraz sıkıştırıyorlar, hatta dövdüğüne dair rivayetler. Hazreti Esma validemizi sıkıştırıyorlar ama bir kelam dahi alamıyorlar. Bunun üzerine Mekke'nin en iyi iz sürücülerini topluyorlar. Evet, bir başa 100 deve ödül, kim bulursa 100 deve. Değerli kardeşlerim, arayanlar bir ara mağaranın önüne geliyorlar. Böyle gidenler bilirler, zaten küçücük bir mekan, iki kişi zor sığar. Böyle kafasını kaldıracak yukarı falan mümkün değil. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz telaşlanıyor. Kendi ifadesiyle diyor ki, قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْقَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَى قَدِيمَيْهِ لَبْصَرْنَا تَحْتَ kademeyi, diyor ki ya Resulallah, işlerinden birisi eğilip baksalar ayaklarımızı görecek, endişeleniyor. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyuruyor, Ebu Bekir'in me zannüke bi ithneyni Allahu thalithuhuma, ya Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Ya değerli kardeşlerim, müşrikler mağaranın ağzına geldikleri halde göremediler. Nasıl evden çıkarken göremediler? Çünkü Allah bu iki sadık yolcuyu korumuş, onlar da bakmadan geçip gitmişlerdi. Cenab-ı Hak elçisinden yardımını esirger mi? Esirgememişti. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Bismillah, اِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَحْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنَ, Rabbimiz buyuruyor, siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. İşte sevr. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına endişelenme, tasalanma, Allah bizimle beraberdir buyuruyordu. Tevbe suresinin 40. ayetini sizlere arz ediyorum. Bismillah. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اِلَى اَخْرِ, derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Ve kelimetullahi hiyel ulya vallahu azizun hakim. Sadakallahu lazim. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, Sevr mağarasında geçen 3 geceden sonra kılavuzları Abdullah bin Urayhit geldi. Onları Mekke'nin alt tarafından sahil yolundan takip ederek Medine'ye doğru yola çıktılar. Evet, kutlu Nebi doğup büyüdü, yetişti. İlk tebliğini yapmış olduğu Mekke'den ayrılmanın hüznü içerisinde sesleniyor ve diyor ki, vallahi inneke le hayru erdillahi ve ehabbu erdillahi iley. Vallahi Allah'a yemin ederim ki ey Mekke, sen yeryüzünün en hayırlı ve Allah katındaki en sevimli yerisin. Vallahi levle enni uhriştü minkime haraçt, eğer kavmim tarafından çıkarılmamış olsaydım vallahi senden ayrılmazdım. Kim kendi memleketinden, diyarından ayrılır ki? Değerli kardeşlerim,
Yolculuk kızgın güneş altında devam ederken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi caniler, iz sürücüler bir 100 deve alacaklar ya, efendim yola koyuldular. Onlardan birisi Süraka bin Malik, daha sonra Müslüman olmuş. Yakalamak üzere o kadar hamle yaptı ki atının ayakları kuma saplandı. Son defasında kendisi de düştü. Bu durum karşısında dehşete düşerek eman istiyor, af diliyor ve ne ihtiyaçları varsa göreceğini vaat ediyor. Peygamberimiz onun hiçbir teklifini kabul etmiyor. Sadece diyor ki bizim yolculuğumuzu gizlemeni istiyorum senden. Bunun üzerine Süraka da Allah Resulü'nün affına karşılık gerisin geri dönüyor. Allah Resulü'nün yolculuğunu gizliyor. Değerli kardeşlerim, 7 günlük bir yolculuk, 8. günde Kuba'ya ulaşıyorlar. Allah Resulü Kuba'da bir müddet misafir olarak kalıyor. Bu süre içerisinde biliyorsunuz Rabbimizin takva üzere bina edilen mescit buyurduğu, Bismillah, le mescidün üssü salet takva, Kuba mescidini inşa ediyorlar. Tabi bu arada Hazreti Ali Efendimiz de emanetleri veriyor, sevgili peygamberimize ulaşıyor. 14 gün Kuba'da kalıyorlar. Tabi sevgi seli Medine sokaklarında, Medine ile Kuba arasında dolup taşıyor. 14 gün sonra yola çıkıyorlar. Ranuna Vadisi'nde cuma namazını kılıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cumadan sonra da Medine'ye ulaşıyorlar. Erkekler, kadınlar, özellikle çocuklar yollara düşmüşler. Ya Muhammed, ya Resulallah, biz Naccaroğullarının kızlarıyız diyen küçücük yavrular yollara düşmüş, yollara dökülmüşler. Adeta Kuba'dan Medine'ye kadar yollar dolup taşıyor. Üstad Necip Fazıl diyor ya, ayakta Medine Müslümanları, İslam'ın yardımcı kahramanları, Resuller Resulü uğruna feda, malları, canları, hanumanları, ayakta Medine Müslümanları. Herkes ayakta şerefli misafiri bekliyor. Şu meşhur ilahi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O günlerde söylenen, günümüzde de fazlasıyla söylenen, Tala'al bedru aleyna min saniyatil veda. Herkes biliyor bunu. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin diye yollara döküldüler. Güzel şiirler söylediler. Öyle bir sevinç ki değerli kardeşlerim, Enes bin Malik o günlerde çocuk diyor ki, Mâ râeytü yevmen kâne ahsene ve lâ edve min yevmin dehal aleyna fîhî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye girdiği günden daha güzel ve daha parlak bir gün görmedim. Evet, Allah Resulüne kavuşmak gibi, onunla beraber olmak gibi, şimdi biz kabrini ziyaret ettiğimiz zaman bile ne kadar çok seviniyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Onu karşılayanlar, Ensar, Ensar'ın çocukları, hepsi seviniyor. Değerli kardeşlerim, tabii Medine'ye varınca herkes Allah'ın sevgili elçisini misafir etmek istiyor. Peygamber Efendimiz kimseyi kırmamak için diyor ki, kasvayı, devesini serbest bırakınız. Nerede çökerse bizim konağımız orasıdır. Bildiğiniz gibi deve önce Naccaroğullarından iki yetimin arazisinde çöküyor.
Sonra orası satın alınıp Mescid-i Nebevi yapılıyor. O ayrı bir konu. Sonra da kasva Halid bin Zeyd'in, yani kim o? Ebu Eyyub el-Ensari, bugün önemli bir semtimize, ilçemize Eyüp Sultan ismini veren, ilerlemiş yaşına rağmen İstanbul surları önüne kadar gelip şehit olan ve benim cesedimi mümkün olduğu kadar surlara yakın defnedin, beni küffarın ayakları çiğner de Müslümanlar dayanamaz, bir an önce İstanbul'u fethederler diyen güzel sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir müddet misafir kalıyor. Mescid-i Nebevi inşa edilince de, odacıklar yapılınca da Efendimiz oraya taşınıyor. Değerli kardeşlerim, işte Yesrib'i Medine yapan bu kutlu göçün adına hicret diyoruz. Hicret. Hicret sıradan bir olay değil. Allah ve Resulü uğruna her şeyi terk etmektir hicret. Dinlerini yaşayabilmek için her türlü eziyete katlanmalarına rağmen ana yurtta Mekke'de daveti sürdürme, İslam'ı yaşama imkanı kalmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni imkanlar aramış. Efendim Habeşistan'a hicrete izin vermiş. Ve Allah-u Zülcelal ona ve beraberindeki müminlere hicret yolunu göstermiş değerli kardeşlerim. Bu göç gerek hicret eden gerekse onlara kucak açanlar için evet samimiyetin, sadakatin ve en önemlisi imanın bir göstergesidir. Birçoğu orada kalabilirdi. Malları, mülkleri vardı. Yakınları vardı. Bakınız Yüce Rabbimiz Enfal suresinin 74. ayetinde hem muhacirleri hem de onları misafir eden, karşılayanları, barındıranları, bağrına basanları nasıl taltif ediyor? Bismillah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آذَوْا وَنَصَرُوا. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا. İşte gerçek müminler onlardır. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Onlar için mağfiret ve bol

Değerli kardeşlerim, müminlerin adeta imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuştur. Dolayısıyla hicret, İslam tarihinin ve dünya tarihinin en önemli olaylarındandır. İslam'ın geleceği için bir dönüm noktasıdır. Ve dünyanın sabır ve gayretle, mücadeleyle değiştirilebileceğini bize ispat eden bir olaydır. Sabır, gayret, neticede zafer. Değerli kardeşlerim, Allah için her şeyi göze alanlar, maldan, rahatlıktan, servetlerden, sevdiklerinden, canından, cananından, ne derseniz vazgeçenler, işte böyle başarılı oluyorlar. Hani Rabbimiz Celle Celaluhu hak davasında sebat edip gayret edenlere Allah'ın mutlak yardım edeceğini bizlere müjdelemiyor mu? Bismillah. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yensurkum ve yutebbit ekdamekum. Sadakallahu l-azim. Muhammed suresinin 7. ayetidir. Rabbimiz buyuruyor: ey iman edenler, ey müminler, Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz, sağlam bastırır. İşte hicret bu. Bismillah. Ve le yansurannallahu men yansuruh innallaha le kaviyyun aziz. Sadakallahu l-azim. Yine Haş suresinin 40. ayetinde de Rabbimiz buyuruyor: Allah kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım edecektir. Etmiş mi tarih boyunca? Evet. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Bir ayet daha arz edeyim. Ali İmran suresinin 160. ayeti. Bismillah. İn yensurkumullah fela galibe leküm ve in yahzulkum femen zellezi yensurukum min ba'di ve alallahi felyetevekkelil müminun. Sadakallahu l-azim. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur Allah'ın izniyle. Allah'ın yardımı, ona layık olabilmek, Rabbim bizleri o kullardan eylesin. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Ya Rabbi, dua ediyoruz. Bizleri, özellikle mazlum Müslümanları yardımından uzak bırakma ya Rabbi. Ama bir tembihi var Rabbimizin: müminler yalnız ona güvensinler, ona dayansınlar buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan hicret bir milattır, dönüm noktasıdır. Yok edilmek istenen bir avuç Müslümanın varoluş ve devlet oluş mücadelesidir. Akabe'de temeli atılan kardeşliğin Medine'de perçinleşmesidir. İslam'ın Mekke dışına ve dünyaya açılışının ilk adımıdır. Yeni bir dünya kurmanın ilk adımlarıdır hicret. Dünyayı değiştirmenin, gönülleri fethetmenin mümkün olduğunun ispatıdır hicret. Bunun için biraz önce de söyledim: vatandan, yardan, serden, servetlerden, rahatlıktan vazgeçtiler. Allah için her şeyi göze aldılar ve muzaffer oldular. Değerli kardeşlerim, tabii Medine'de hicretten sonra hemen işe başlanıyor. Mescid inşası, Mescid-i Nebevi, odacıklar, Ashab-ı Suffe'nin kalıp barınacağı, ilim göreceği, ilk üniversite diyebileceğimiz mekanlar yapılıyor. En önemlisi, muhacirlerin özellikle şehre intibalarını sağlamak amacıyla Ensar ile muhacirler arasında kardeşlik ilan ediliyor. Dünya tarihinde

Böyle bir olay yok değerli kardeşler. Garip Müslümanların şehre intibaları sağlanıyor. Öyle bir kaynaşma sağlanıyor ki Ensar evlerinin en iyi köşelerini, en iyi bölümlerini, bahçelerinin en verimli yerlerini kardeşlerine vermek istiyor. İsar'ın, feragatın, kardeşini kendi nefsine tercih edişin doruk noktaya, zirveye ulaştığı zamanlar yaşanıyor. Değerli kardeşlerim, bazıları borç alıyor. Tamam kardeşim, teşekkür ederim, ben ticaret yapacağım diyor. Tabii hatırlarsınız, daha sonra bütün Müslümanların kardeş olduğunu ilan eden Hucurat suresinin Bismillah 10. ayeti İnnemel mü'minûne ihvetün ayeti nazil olunca artık kardeşlik cihan şumul bir hal alıyor değerli kardeşler. Ama ilk zamanlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar ile Muhacir'i kardeş ilan etmesi gerçekten Medine'de yaraların çoğunu sarıyor. Değerli kardeşlerim, tabi Yahudilerle antlaşmalar yapılıyor, yeni bir devlet oluş aşaması var. Bunlar uzunca konular. İşte Hicri takvimin ilk yılı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla Medine'ye hicret ettiği 622 yılıdır. 622. yılı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Allah şefaatlerine nail eylesin, bu hadisenin yaşandığı yılı halifeliği döneminde Hicri takvimin başlangıcı kabul etmiş ve Hicri takvim kullanılmaya başlamış. Dolayısıyla önümüzdeki salı günü yeni Hicri yılın ilk ayı başlıyor. İlk ayı ve ilk günü 1 Muharrem 1448. Yeni Hicri yılımızın, hepimizin, tüm Müslümanların, ülkemizin ve insanlığın hayrına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu güzel tarihleri de çocuklarımızla, gençlerimizle paylaşmak lazım değerli kardeşlerim. Bizim birçok değerimiz, onlardan birisi de Hicri yılı bilmek, öğretmek. Rabbim bizleri hicreti layıkıyla anlayanlardan eylesin. Duamız olur ki kötülüklerden iyiliklere, evet hicret son buldu, lakin kötülüklerden iyiliklere hicretimiz hep devam etsin. Ve Rabbim bizi iyilerden eylesin. Rabbim muhacir olup yeni dostlara koşmayı, el açmayı, tebliğ görevini layıkıyla yapmayı, ensar olup dostlara kucak açmayı, yasaklardan, kötülüklerden ve günahlardan arınmayı hepimize nasip eylesin. Ve Rabbim dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir Müslümanın sıkıntısı varsa onların dertleriyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim şu anda özellikle Gazze'de, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, daha değişik yerlerde inim inim inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri de onların düştükleri hale düşmekten mahfuz ve muhafaza eylesin. Ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Cumamız, cumanız mübarek olsun. Daha nice güzel günlerde hep birlikte Ensar ile Muhacir'in nasıl ki kardeşliği zirveye çıkardılar, aynı şekilde kardeşler olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK BİDEP 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen, akademik yazma ve araştırma süreçlerinde etik ilkelerle yapay zeka kullanımı başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen bir eğitim oturumunu dinleyeceksiniz. Akademik yazma araştırma etiği ve üretken yapay zeka kullanımına ilişkin güncel tartışmaları ele alan bu oturumun sizler için hayırlı olmasını dileriz.
1: Evet, bir önceki dersimiz bilimsel araştırma etiği ve akademik sorumluluktu. İkinci dersimizde yapay zeka destekli içerik üretiminde etik normlar, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Burada özellikle şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerinden bir inceleme yapacağız. Ve bu incelememizi yaparken de UNESCO, COP, YÖK ve TÜBİTAK'ın etik çerçevelerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk dersimizde de belirttiğimiz gibi aslında üretken yapay zeka bir anda hayatımıza girdi. Peki biz bunu nasıl kullanmalıyız sorusu da başladı. Bu nasıl kullanmalıyız da sınırlarını çizmeye çalışıyoruz şu anda. Bu belirtmiş olduğumuz yönergelerde aslında bu sınırları biraz çizmeye çalışan yönergeler. Bunlar bağlamında biz şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin nasıl bu yönergelerde yer aldığını çözmeye çalışacağız. Üretken yapay zekayı biliyorsunuz zaten. Kullanıcı girdilerine dayanarak metin, kod, görüntü, ses ve sentetik veri gibi yeni içerikler üretebilen bir yapay zeka aracıdır. Eğitim verilerinde doğrudan bulunmayan içerikler üretebilir. Tabii biz bu yeni içerikler üretilmesi karşısında, değil mi? Metin yazma da bu kadar zorken bir anda heyecanlanıyoruz. İlk kullanmaya başladığımızda da bende öyle oluşmuştu. Çünkü metin yazma süreci zor bir süreç. Özellikle edebiyat, felsefe gibi alanlarda baktığımızda böyle uzun çabalarla sürekli yazıp yazıp sildiğimiz de bir süreçken bir anda karşımıza bir şey sorduğumuz anda sayfalarca metin yazabilen, üretebilen bir araç çıktı. Bunun karşısında önce bir şaşkınlık oluştu tabii bizde. Nasıl yapabilir şeklinde. Ben ilk şaşkınlığımı şöyle demiştim. Benim sınavlarda sorduğum sorulara cevap veremez. Bir hoca arkadaşım da hayır verecek demişti. Doğru veremez dedim. Hepsini doğru yanıtladı. Orada ben de böyle bir hayal kırıklığı oluşmuştu. Nasıl doğru yanıtlayabilir? Ben bir sürü çeldirici cevaplar oluşturuyorum şeklinde ama hepsine doğru yanıt vermişti. Şimdi metin yazma üzerinden özellikle baktığımızda şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Biz araştırma etiği açısından bu soruyu önemli görüyoruz. Bir aracın ikna edici bir takım çıktılar üretmesi o çıktıların güvenilir olduğu anlamına gelebilir mi? Bakıyoruz çok ikna edici. Peki güvenilir mi? Hep bir soru işareti var değil mi? Buradaki önemli noktalardan biri de şu. Genel olarak düşünün. En kolay kimi ikna edersiniz? Bilmeyene başka. Mikrofona bir kez de söyleyebilir misiniz?
2: O konu hakkında fikri olmayan en çabuk ve en kolay bir şekilde ikna edilebilir.
1: Evet, o konu hakkında bilgisi olmayan kişiyi değil mi bir anda etkileyip ikna edebiliriz. Peki kimleri ikna edebiliriz? Şimdi bu araç
3: O konu hakkında fikri olan ama açık görüştüğü kişileri ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Fikir değiştirmeye yatkın kişileri.
1: Fikir değiştirmeye yatkınlık olabilir. Ama orada da fikir değiştirmeye yatkın olanlar da orada da şöyle bir handikap çıkıyor. Bu araçlar zamanla bizi tanımaya başlıyorlar değil mi? Ve bizi tanıyarak bizim istediğimiz gibi yanıt vermeye başlıyor. Ve bu noktada biz ne yapıyoruz? Bir anda ikna oluyoruz. Yani ona güvenmeye başlıyoruz. Bu yüzden hep diyoruz yani bazen çok ikna edici cevaplar gelebilir ama onun güvenilir olmadığına dair hep bir soru işaretimiz olsun. Silik bir şekilde yazıyor ya her biri altına. Yapay zekanın ürettiği bilgileri kontrol ediniz diye ama şöyle silik bir şekilde yazıyor. Bazen diyorum keşke bu daha böyle bold gözümüze çarpan bir şekilde yazılsa tekrar tekrar ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. Ama şunu da biliyoruz ki evet bir anda o ürettiği şey karşısında bir şaşkınlık ve bir ikna süreci yaşayabiliyoruz. Şimdi burada inceleyeceğimiz şeyler aslında şeffaflıktan zaten geçtiğimiz derste de sıkça bahsettik. Üretken yapay zekayı kullanıyoruz ama hangi aşamalarda kullandığımızı ifade etmemiz şeffaflığa tekabül ediyor. Sorumluluk da zaten yazmış olduğumuz metnin doğruluğundan, etik uygunluğundan bizim sorumlu olmamız. Hesap verebilirlik de zaten bu yanıtların, yani kurumsal ve hukuki mekanizmalar içerisinde hesap verebilir olmamız lazım. Bakın, hukuki mekanizmalarda şu noktalarda çok kritik. Biliyorsunuz ki az önceki derste bahsetmiş olduğum akademik dürüstlük ihlalleri davaları da var. Değil mi? Yani yarın öbür gün bir yazar size, siz dersiniz ki ben bu aracı yapay zekadan aldım. Ben bunu yapay zeka üretti bana. Ben de bunu aldım, kullandım. Ama yapay zeka o üretmiş olduğu bilgiyi başka birinin makalesinden, çalışmasından çekmiş olabilir. Ve onu yazar fark ettiğinde ya da farklı bir şekilde fark edildiğinde sizi etik kurula verme ve aynı şekilde dava açma hakkına da sahip. Ve siz bu süreçte şöyle bir savunma yapamazsınız. Ama bu bilgiyi bana üretken yapay zeka verdi. Böyle bir savunma yok. Bu konularda o yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. İncelediğimiz bu belgelerin bu üç şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik hakkında ne söylediğini ve akademik sınırlara biraz bakacağız. Bunlardan ilki UNESCO'nun tavsiye belgesi, ilk yayınlanan belgeydi. 2021 yılında yayınlandı. Bu daha çok uluslararası normatif bir çerçeveyi kapsayan bir belge. Üye olan 193 ülkeyi aslında kapsayan bir belge bir taraftan da. Doğrudan akademik süreçlerle ilgili değil, biraz daha aslında bu yapay zekayı üreten şirketlerin uygulamalarına sınır koymaya çalışan bir belge olduğunu söyleyebiliriz. COP'un pozisyon belgesi ise yayın etiği ve mesleki standartlar bağlamında değerlendirilen bir belge. COP'un belgesini bundan sonraki akademik yaşamınızda bir dergiye makale gönderecekseniz hemen karşınıza çıkacaktır. Etik ilkeler kısmında COP pozisyon belgesi benimsenmektedir ifadesini görürsünüz. Çünkü uluslararası standartta kabul edilen etik ilkeler vardır burada. Birazdan bahsedeceğiz. YÖK'ün etik rehberi 2024 yılında yayınlandı. YÖK'ün etik rehberinde hem öğrencileri, akademisyenleri, araştırmacıları kapsayan, biraz daha aslında kurumsal olarak biz nasıl etik bir kurum haline gelebiliriz, nasıl çalışmalar yapabiliriz, bunun sınırını çizmeye çalışıyor. TÜBİTAK'ın rehberi ise aranızda 22.09 hazırlayan da var değil mi? 22.09. Daha sonrasında yüksek lisansa da devam edecekseniz belki yine orada da proje hazırlayabilirsiniz. Proje hazırlama sürecinde TÜBİTAK'ın koymuş olduğu bir takım kurallar var. Yani bu üretken yapay zekayı nasıl kullanacağız? Ondan bahsedeceğim. Şimdi UNESCO'nun yapmaya çalıştığı şey aslında şunu söylüyor. İnsan hakları ticarete konu edilemez. Yapay zeka sistemleri sosyal puanlama amacıyla kullanılamaz. Ve en önemli de söylediği şey, yani hep dikkat çektiği şey, biz şimdi bu araçları kullanırken verilerimizi oraya yüklüyoruz. Bir sürü bireysel şeyler de söylüyoruz değil mi? Hatta kan değerlerine kadar yükleniyor. Yani bunları yorumla diyerek. UNESCO da diyor ki bu konuda dikkatli olun. Öncelikli olarak bu şirketlere diyor ki bu verilerin gizliliği önemli. Ve birey istediği zaman bu verileri silebilmeli. Silme hakkı her daim korunmalı. Tüzel kişilik yapay zekaya tanınmamalı ve sorumlulukta her daim insana ait olmalı. UNESCO'nun burada dikkat çektiği şey daha çok bu veri gizliliği üzerinden aslında. Değil mi? Bu verilerin tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Gerçi araçları kullanırken ChatGPT'de falan da vardı. Hani bu bilgileri sadece dışarıya açma, kendi içinde kullandı diyebiliyoruz ama hala dediğim gibi soru işaretleri var. Yapay zeka şirketleri, felsefecileri daha yeni işe almaya başladı. Belki zamanla bu etik meselesi daha çok gelişir. Şu anda daha yeni bir Cambridge Üniversitesi'nden bir hocamız filozof kimliğiyle hem de yani bayağı şey bir şirkete, şirketin adını unuttum. Orada çalışmaya başladı. Antropik'te zaten etik kısmında yine felsefeciler çalışıyor. İlginç bir durum değil mi? Felsefeciler neden orada var? Mühendisler olur ama niye felsefeciler var? Demek ki bunun kullanımıyla ilgili, yani bizim bu bilincimiz nereye gidiyor, nasıl kullanıyoruz? Galiba bir takım problemler çıktı. Felsefecileri çağırdılar. Şimdi COP'un ilkelerine baktığımızda dediğim gibi bunu zaten dergilerde sıkça karşınıza çıkacak. akademik yayın süreçlerine odaklanıyor. Yazarları, editörleri, yayıncıları etkiliyor doğrudan. Makalelerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi aşamasında uyulması gerekenlerden bahsediyor. En temel söylediği şey şu aslında, hepsinin kabul ettiği şey bu. Üretken yapay zeka hiçbir zaman yazar olarak kabul edilemez. Metin yazımı, görsel üretimi, veri analizinde kullanım, yöntem bölümünde açıklanmalı, sorumluluk da her daim kişiye aittir. Bakın bu önemli bir nokta. Şimdi şunu sorayım, ödevlerinizde hiçbir hocanız size şöyle bir şey söyledi mi? Şu aşamasın hangi aşamada üretken yapay zekayı kullandığınızı alışacaklar. Herkes söyleyecek yavaş yavaş.
3: Bizim özel eğitimde teknoloji diye dersimiz var. Bize yine bir ödevimiz vardı. Alan yazın tanıdık işte özel eğitimde yapay zekayı nasıl kullanabiliriz gibisinden. Hocamız eğer yapay zeka kullanırsanız bunu belirtin, hangi yapay zeka şu kısımda kullanın diye belirtin dedi. Ben çok kullanmadım, alanı taradım. Yapay zekanın çok az bir kısmı kullandım. Sonra yazdım işte ChatGPT şu paragrafta kullandım, şu kadar kullandım diye belirttim. Ama üretken yapay zeka demedi, sadece kullandığınız yapay zeka yazın dedi.
1: Bu zaten yeterli. Hı-hı. Yani bu çok güzel bir örnek. Biz aslında bugün bu aracı kullanıyoruz. Ve bu aracı nerede, nasıl kullandığımızı hocanızın vermiş olduğu yönerge tam bir şeffaflık örneği. Hangisini kullandın, hangi sürümü kullandın ve nerede kullandın, değil mi? Literatür taramasında mı kullandın, yöntemi belirtirken mi, düzenlerken mi kullandın? Bunları yazmamız gerekiyor. KOP da bizden bunu istiyor aslında. KOP da diyor ki nerede kullandığınızı yazın. Böylelikle aslında bu çok önemli bir sınır. Nerede kullandığınızı yazdığınızda nerede kullanmadım, nerede benim katkım var, nerede benim kendi düşüncem var, nerede onun yaptığı var, bunun da sınırını koyabilirsiniz. Yavaş yavaş dergilerin birçoğu, yurt dışındaki dergiler zaten çoğunlukla böyle, mesela şunu da kabul etmeye başladılar. Yurt dışında İngilizce bir makale gönderiyoruz, ben bunun İngilizce çevirisinde şu programın şu sürümünü kullandım, yararlandım. Artık bunu kabul ediyorlar. Bu bir sorun değil. Ama hiç beyan etmemek, işte bunlar sorun. Etik anlamda da sorun. Beyan etmek şeffaflık açısından çok önemli. KOP da bizden bunu istiyor zaten. KOP konusunda yani sadece bu dil bilgisi kurallarıyla ilgili anlatım bozukluklarının düzenlenmesi, metin düzenlenmesi bu konuda tartışmalı bir alan. Bir kısmı dergilerin bunu istiyor. Yani ben dil bilgisi kurallarını düzeltirken de kullandım. Bir kısmı ise buna gerek yok diyor. Yani bu derginin kendi yayın politikasına bağlı olan bir şey. Tabii burada dil düzenlemesi deyince şunu da altını çizmek lazım. Bir kısmı zannediyor ki bana şu kavramlarla hemen şunu yaz dediğimizde dil düzenlemesi. O dil düzenlemesi değil arkadaşlar. Edebiyatçılar daha iyi bilirler gerçi. Yani dil düzenlemesi dediğimiz zaman anlatım bozukluğunun düzenlenmesi, işte noktalama işaretlerinin düzenlenmesi, bağlaçların doğru kullanımı. Dil düzenlemesi dediğimiz şey bu. YÖK'ün oluşturmaya çalıştığı, dediğim gibi etik bir kurumsal kimlik oluşturulması gerektiğini söylüyor aslında. Bu bütün bilimsel araştırma ve yayın süreçlerini de kapsayan bir yönerge. İleride örneğin asistanlıkla başladınız akademik yaşamınıza ya da yüksek lisans öğrencisi olarak başladınız, devam ediyorsunuz. Burada bir çalışma yaptınız. Dediğim gibi en başta bahsetmiştik yani intihal durumları. Bir problem yaşanırsa doğrudan sizin kurumunuza da bu bildiriliyor arkadaşlar. Yani bu çalışmada şu tarihte sizin üniversitenizde yapılmış olan bu çalışmada böyle bir intihal vardır diye üniversitenize de o bilgi gidiyor. Onu da belirteyim. Şimdi YÖK'ün de bizden istediği şey şeffaflık yine. Yani YÖK de bize şunu söylemiyor. İşte yapay zekayı kullanmayın demiyor. Yine yapay zekayı kullanın ama nerede, nasıl kullandığınızı belirtin. Dürüst bir şekilde açıklayın. Üretim süreçlerinde taraflı olmayın. Bilinçli hatalardan mutlaka arınmış olsun. Özenli bir şekilde yaklaşın. Adalet ve saygı olmalı. Bu zaten bütün hepsinin temelinde olan bir şey. Diğer dikkat çektiği mevzu gizlilik. Bunu birazdan TÜBİTAK'ta daha net göreceğiz arkadaşlar. Gizlilik konusunda hepsinin kafasında bir soru işareti var. Yani hepimizde olduğu gibi. Yani bu bilgiler nereye gidiyor? Bu bilgiler tekrar nasıl kullanılıyor? Bu konularda hep tartışma olduğu için yapmış olduğunuz çalışmaların verilerini doğrudan sisteme yüklemenin getirdiği bir takım problemler var. Ya da problemler oluşabileceği düşünülüyor. Böyle bir soru işareti. O yüzden YÖK de diyor ki hani bu konularda dikkatli olun ve etik farkındalığı geliştirin. Az önce belirttiğim gibi yani siz bir şey ürettiğinizde sizin katkınız nerede, yapay zekanın katkısı nerede, sınırları çizmek önemli. TÜBİTAK bu konularda daha farklı bir şekilde kural sınırlar çiziyor. Yani burada başvuru sahipleri, karar vericiler, değerlendiriciler açısından farklı sınırlar var. Şimdi 22.09 yazanlar da biliyor şu an değerlendirmede değil mi başvurularınız? Değerlendirme sürecinde hakemler değerlendiriyor. TÜBİTAK diyor ki bir bu şekilde gelmiş bir proje önerisi değerlendirilirken bu projenin tamamının yapay zekaya yüklenmesi kesinlikle yasaktır. Benim size nacizane önerim zaten yeni bir çalışma yaptığınızda onun tamamını yüklemeyin. Çünkü yani o verinin tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Onun farklı bir şekilde çekilip kullanma gibi bir durumu olabilir mi? O konularda soru işaretleri var. TÜBİTAK zaten bunu kesinlikle yasaklıyor. Sadece TÜBİTAK da değil bu arada, farklı fon kuruluşları da var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onlar da aynı şekilde oluşturulan o proje önerisinin hakem aynı şekilde zaten projenin herhangi bir kısmını yapay zekaya inceleme yapması yasak. Burada da yine sorumluluk ve şeffaflıktan bahsediliyor. TÜBİTAK dil bilgisi, işte kaynakça kullanımı, bunlarla ilgili bir sınırlama yapmıyor. Projelerinizi hazırlarken bunları kullanabilirsiniz. Hatta bir tane onay işareti de vardır. Hani ben bunları kullandım şeklinde. Ama şimdi son dönemde yapılan mesela anket çalışması yapılacak. Anketleri birilerine yaptırmayıp doğrudan yapay zekada, sanki yapay zeka kişiymiş gibi değil mi, anketleri doldurabiliyor. Böyle uygulamalar da var. Bunlardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu algoritmik anlamda ciddi olarak nedir? Bir aşınmaya tekabül eder. Yine dediğim gibi gizlilik. Gizlilik önemli. Proje önerileri, raporlar, gizli, hassas veriler, bunlar üretken yapay zekaya yüklenemez. Temel kaygılar işte güvenlik, yani siber saldırılara dayanıklı mı değil mi? Bir takım açıklar olabiliyor güvenlikle ilgili. Özgünlük yine, aşırma, veri uydurma, yani bunlar temel problem ve insan odaklılık. Şunu unutmuyoruz, aracı ne kadar kullanırsanız kullanın, aracı kullanan sizsiniz ve sorumluluk sizde. Bunu unutmuyoruz. Zaten bütün hepsi bize aynı şeyi söylüyor. KOP diyor ki yöntemler kısmında mutlaka hangi aracı kullandığını söyle. YÖK de diyor ki yöntem kısmında bunu belirt. Etik kurul gibi bir takım şeyler olduğunda yapılması gereken onlarda da belirt. TÜBİTAK başvuru sisteminde özel bir beyan bölümü var. Yani başvurucu orada kullanabiliyor ama değerlendirici kullanamaz. UNESCO'da genel denetim ve izlenebilirlik çerçevesi sunuyor. Keskin ayrım tabii TÜBİTAK'ta. Az önce belirttiğim gibi sadece TÜBİTAK değil, farklı kuruluşlar da aynı şeyi söylüyor. Üretken yapay zekayı kullanamıyorlar. Şimdi şeffaflık olmadan tabii ki, yani ben şunu kullandım demeden hesap verilebilirlik de çok olmuyor. Şimdi telefonlarınızdaki üretken yapay zeka araçlarınızı da açın. Oradan şunu önce bir soralım. Şöyle bir konu olsun. Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin akademik araştırma motivasyonu üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tez önerisinin literatür taraması ve yöntem bölümü hazırlanıyor. İlk ne sorarsınız bu bağlamda üretken yapay zekaya? Evet, önce bununla ilgili bir sorun. Ondan sonra size ayrıca başka bir şey soracağım. Evet, mikrofonumuz verebilir misin?
3: Şimdi konumuz sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin akademik araştırma motivasyonu üzerindeki etkisi ya. Motivasyonu değil de önce sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin akademik yaşamına ve sosyal yaşamına nasıl etki ediyor? Önce bunu araştırırım. Ondan sonra motivasyon kısmını sonra araştırırım ben genelde. Hani önce şeyi sorarım işte, sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin etkisi ne diye sorarım. Sonra işte akademik çalışma oranlarının etkisi ne diye sorarım. Sosyal hayatların etkisi ne diye sorarım. Motivasyonu sonra geçerim ben genelde.
1: Peki yönergeye ilk ne yazarsın mesela?
3: Yönergeye ilk sosyal medya üniversite öğrencileri nasıl etkiliyor diye genel bir giriş yaparım.
1: Genel soru.
3: Ondan sonra akademi, sosyal, motivasyon diye giderim.
1: Anladım. Başka çerçeveyi nasıl çizersiniz? Bence kesin bir sürü şeyler soruyorsunuz. O zaman sizin konularınıza geçelim. Neyse ben nasıl sorardım onu sonra söyleyeyim. Şimdi kendi alanınızla ilgili bir tane tez önerisi hazırlamanızı istiyorum. Tez konusu hazırlamanızı istiyorum. Belki şu an hali hazırda yapmış olduğunuz bir tez konusu da olabilir. Ve üretken yapay zeka araçlarından yararlanma stratejinizi oluşturmanızı istiyorum. Burada aslında yapmaya çalıştığım şey şu. Az önce şeffaflıktan bahsettik ya. Ben şurasında kullandım. Burada kullandım. Burası benim katkım. Şimdi bunu diyebilmek için değil mi? Önce bizim bir bunu nasıl kullandığımızı yani böyle bir şu adımları diye belirlememiz gerekiyor. Siz onu hazırlayın. Bunu hazırlarken de şuna yanıt vermeye çalışın. Size süre veriyorum. Yapay zekayı nerede kullandınız, nerede kullanmadınız? Bu kararı neye dayanarak verdiniz? Araştırmacı olarak sizin katkınız nerede başlıyor? Kullanılan aşamaları nasıl beyan ederdiniz? Süreniz başladı. Kendi alanınızla ilgili istediğiniz gibi yapay zeka araçlarınızdan istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Hatta faydalanın. Merak ediyorum. Yani nereye kadar faydalanacak, nerede durulacak?
4: Çok su harcamak istemiyorum çünkü yapay zeka çok kullanmak taraftan değilim.
1: Ne yazık. Hiç mi kullanmak istemiyorsun?
4: Yok kullanıyorum.
1: Kullansan nerede kullanırdın? Ona o zaman bize yanıt verir misin?
4: Günlük hayatından mı şu konu?
1: Yok bu konuyla ilgili.
4: Bu konu üzerinden.
3: Ben şimdi bir tez yazsaydım aklıma şöyle bir fikir geldi. Özel eğitimde özel gereksinim bireylerin telefonlarında kullandıkları uygulamalar oluyor. Elbet görmüşsünüz mesela bir uygulama var. Çoğu kişi kullanıyor hatta görme engelli olmayan bireyler de kullanıyor. Atıyorum görme engelli bir çamaşır makinesini çalıştırmak istiyor evde tek. O uygulamaya giriyor. Müsait olan biri varsa uygulama ona gösteriyor. Arıyor karşıdaki kişiyi görüntülü bir şekilde. Telefonu tutuyor. Beni aradı mesela görme engelli birisi. Ben diyorum ki tamam şimdi kıyafete çalıştıracağız. İşte beyazları atıyoruz. Şu kadar deterjan koyuyoruz. Şu düğmeyi basıyoruz diyor. Çalıştırıyor. Bu sadece bir örnekti. Böyle uygulamalar var. Ben şu konuda bir tez yazardım. Var olan uygulamaların işleyiş biçimi hakkında öncelikle yapay zekadan bilgi alırdım. Uygulamalar nasıl işleniyor diye. Benim tezimin konusu da şey olurdu. Bu uygulamaların etik ve güvenlik boyutu. Hani mesela arama uygulamasında arıyoruz ya da sonuçta bilgiler girmesi gerekiyor. İşte ben şu yaşındayım, şu derece görme sıkıntım var falan yazıyor. Bu bilgiler ne kadar güvende? Etik olarak bir açık var mı diye bir tez yazardım. Yapay zekadan şöyle yararlanırdım. İşte var olan uygulamalar nasıl işliyor? Yeni bir uygulama çıkarabilir miyiz? Sıfırdan bir uygulama yapsak? Hangi özellikleri eklemeliyiz ki kusursuza yakın bir uygulama olsun diye? Bu konuda bir genel bir araştırma yapardım diye düşünüyorum.
1: Çok güzel bir konu. Hatta çok da merak ettim. Yani biz bu uygulamaya mesela dahil olabiliyor muyuz? Yani görme engelli birisine yardım edebilmek
3: evet.
1: için değil mi? Uygulama bu şekilde kullanılıyor
3: evet,
1: diye anladım
3: ben. Evet şu an aklıma geldi. Birkaç tane daha uygulama var da en bilineni bu bence. Ben Hı-hı. en çok bunu kullandığını gördüm. Görme engeller çalışmak istiyorum ileride. Neredeyse çoğu kullanıyor hatta. Çoğunda telefonda vardı.
1: Hiç bilmiyordum. Hani buna dahil olmak isteyenler de aslında... dahil olabilirler o zaman. Nasıl
3: evet, dahil
1: nasıl bir kontrolden geçiyor acaba?
3: İşte o kısımda ben bu kısmı araştırdım.
1: Evet, iki
3: etik
1: taraf
3: olarak.
1: İçin de aslında etik olarak
3: benim yani, niyetim kötü de olabilir.
1: Hem
3: hani.
1: Görme engelli bireyin yani bilgilerinin paylaşılması hem de karşı tarafta ki kişinin onun bu dezavantajını nasıl kullanacak mı? Yardımcı mı olacak? Değil mi? Orada da bir etik problem
3: şöyle
1: var.
3: Şöyle bir şey var. Mesela boya numaralarını bile değiştiriyor ya bazı insanlar. Hani
1: evet.
3: Sırf kötülük yapmak için bazı.
1: Evet.
3: Hani eline bir şey geçmeyecek. Ben şey diyebilirim. İşte şu beyazlara şu renklere hatta bir şey. Hani onlar bir karışsa

0: Zaten kullanacağız.
1: Aynen.
0: Zaten kullanacağız. Biz sadece şunu göstermeye çalışıyoruz. Hangi aşamada kullandık, hangi aşamada kullanmadık. Problemi bulan sensin. Hı hı. Çünkü şunu sormadın. Bana görme engellilerle ilgili yapılacak bir proje bul demedin.
1: Yok, konuyu
0: değil
1: ben
0: mi?
1: Buldum.
0: Problem arkadaşımızın, o buldu. Ama hangi uygulamalar var araştırması?
1: Evet, hangi uygulamalar var? Uygulamanın işleyiş biçimi.
0: İşleyiş biçimleri.
1: Çünkü sonuçta hepsini kullanmadım.
0: Evet.
1: Bilmem, bilgi almam gerekiyor. Bu uygulamalar işte... Uygulamalar hakkında bilgi aslında. Nasıl giriş yapılıyor?
0: Evet.
1: Kimler girebiliyor? Yaş aralığı var mı? Ya da bir eğitim durumuna göre mi alınıyor? ve bu uygulamalarda açık var mı? Hani güvenlik açısından ya da etik açısından.
0: Buradaki güzel nokta problemi... Araştırmacının kendisinin bulması.
1: Aynen şu anda.
0: Ve aslında biraz daha literatür taraması dediğimiz, yani bu da aslında bir literatür. Çünkü burada uygulamaları biz kullanıyoruz. O da literatüre dahil. Literatür deyince sadece makale taraması gibi düşünmeyin. Hı hı. Burada aslında incelemiş oluyorsun. Yöntem konusunda nasıl bir yöntem kullanacaksın bu çalışmada?
1: Çalışmada bilgi alma kısmında kullanacağım. Uygulamalar hakkında genel olarak kafamda bir çerçeve oluşsun diye bilgi alacağım.
0: Burada görüşme olacak mı? Görme engellilerle bir görüşme olacak mı?
1: Görme engelliler görüşme olabilir ama sonraki kısımlarda olur büyük ihtimal. Önce benim bir uygulamaları tek tek hepsini çıkarırım detaylı bir şekilde. Gerekirse yeni bir uygulama fikri de ortaya atabilirim. Sıfırdan yazabilirim. Görme engelli tabii gönüllülük esasına dayalı olarak onlarla bir görüşme yapabiliriz. Bir 100 kişiyle falan, hani sayının da çok olması gerekiyor. Özellikle bu uygulamaları kullanan kişilerin. Uygulamadan memnuniyet dereceleri veya da uygulamalar şu özellik olsa daha iyi olurdu diye önerileri var mı diye görüşme yapmamız gerekir tabii doğal
0: evet.
1: olarak.
0: Evet, şimdi bu şimdilik bu taslak haline baktığımızda arkadaşımız problemi kendisi buldu katkı noktasında, değil mi? İlk nasıl inceleme yapılacağını da yöntemsel olarak da kendisi belirledi, burada yöntemini de çizdi. Hı hı. Sadece uygulamaların nasıl kullanıldığına evet. ya da hangi uygulamalar olduğuna dair yapay zekadan bir araştırma istedi. Katkılar bu şekilde. Yani senin katkın ve hı hı. yapay zekanın katkısı. Başka bir örnek daha inceleyelim.
2: Ben bu arada makinelerle
0: şimdi. Konu çok güzel. Konu çok güzel.
3: hocam ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaman anlayışını anlatmak isterim. Yani şey, test olmasında onu şey yapmak isterim. Öncelikle bu zaman anlayışı hangi profesörler, doçentler veya araştırma görevlileri nerede kullanılmış, hangi eserlerinde kullanılmış ve ne için kullanılmış, ne anlamda kullanılmış, bunu isterim. Ve hepsini de kısa bir şekilde kendi düşüncesi olmadan sadece makalede olan veya tezde olan bilgileriyle bana açıklamasını isterim. Daha sonra onu o şekilde yazarım. Hani zaman anlayışı bana göre nasıl, diğer şairlere göre nasıl işlenmiş eserde.
0: Şimdi burada nerede kullanıldı? Literatür taramasında kullanıldı. Buradaki kritik mevzu şu aslında. Literatürü aldıktan sonra, şimdi bazı programlar var. Öğleden sonra bir hocamız da size o program hakkında bilgi verecek. Elicit programı. Elicit programına şöyle bir kolaylığı var. Diyelim ki zaman konusunda bir çalışma yapılacak. Belirlediğin temel anahtar kavramlar var. Sadece o anahtar kavramlarının geçtiği eserleri sana bulup çıkartıp onların özetlerini sunabiliyor. Ama bizim akademik çalışmada istediğimiz şey bu özetin olduğu gibi kullanılması değil, makalenin kendisinin de aynı zamanda ne olması? Okunması, incelenmesi. Şimdi bu çalışmanın içerisinde eğer biz yapay zekaya dersek ki hepsinin özetini çıkar ve ben bunu alacağım dersek işte burada problem çıkmış oluyor. Ama bir literatür taraması yap ve ben bu literatür taramasının içerisinde zamanla ilgili farklı bir şey çalışmak istiyorum bu literatürden. Diyerek başlarsa eğer ne yapmış oluyor? Bu aslında bir ben literatür çalışmasında yapay zekayı kullandım diye beyan etmek yeterli olmuş oluyor. Değil mi? Bu özetler kısmında dikkat edin. Yani arada da söyledim onu. Ödevlerde kontrol ederken fark etmiştik. Yapay zeka hep makalelerin sadece o ilk sayfalarını okuyor. Özeti okuyor ya da işte girişi sürekli oradan atıf yapmaya çalışıyor. Ve bu çok yüzeysel bir açıklamaya sebep oluyor. O yüzden mutlaka şöyle makaleleri böyle giriş, sonuç inceleyin en başında. Bazen şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bazı makaleler var. Okuyorsunuz ve gerçekten... Hani atıf yapabileceğiniz bir yer yok, sizinle aynı düşüncede değil, yani o bir tartışmanıza bir katkısı yok. Bunları biraz daha hızlandırabilmek adına elbette ki bu tip araçlar kullanılabilir.

0: Ama sizin de özellikle makalelerin giriş, özet ve sonuç bölümüne en başta bir göz atmanız faydalı olacaktır. Başka, mesela zaman kavramı ile ilgili olunca bizim filozoflar da işin içine giriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'da, Heidegger, hep bu tip çalışmalar var.
1: Hocam ben mühendislik okuyorum.
0: Evet, farklı bir örnek.
1: Mesela fabrikalarda böyle binlerce çalışan makineler var. Ve bu makinelerin her birinde tek bir otomasyon sistemine bağlı. Bu makineler arıza verdiği zaman o otomasyon sisteminden hangi makinenin arıza verdiğini tespit edebiliyorsunuz. Fakat mesela bu dediğim fikir zaten çok nadir de olsa kullanılan bir sistem ama mesela arıza olmadan önce tespit edilebilir. ESP32 dediğimiz bir sensörler var hocam. Mesela titreşim sıcaklık sensörleri. Makinenin olağan derecesinden daha çok sıcaklığa falan eriştiği zaman işte sensör uyarı yapıyor. Yani makine arıza verebilir tarzında veya titreşim. Makine olduğundan daha fazla titrerse falan o sensörle otomasyon sistemine bilgi aktarabiliyor. Ben mesela yapay zekayı bunda mesela bunu daha verimli nasıl kullanabilirim? Bu sensörlerin sensörlerin arıza boyutunu nasıl desem şimdi tam ifade edemiyorum ama koordine biçiminde yararlandım. Yani koordinasyon sisteminde yararlandım.
0: Koordinasyon sisteminde bu şey nükleer enerji santrallerinde çok kullanılan bir yöntem ya zaten değil mi? Bu,
1: evet hocam.
0: Çünkü orada temel yani o önleme ölçümler çok önemli orada. Yakın bir arkadaşımdan da biliyorum. Onlar sürekli denetlemeye gidiyorlar çünkü bu santralleri. Bu sistem onlar için çok kritik. Bu sistem arıza verdiğinde bitiyor. Peki bu güzel bir problem. Şimdi bu problemi mesela sınırlandıracak olursak ya da sınırlandırmak için yapay zekaya sormak ister misin? Bu problemi hangi fabrikada ya da hangi çalışma mekanizmasında ben inceleyebilirim gibi bir sınırlandırma yapmak ister misin? Yoksa bu genel mi olacak? Ne bileyim işte yani, tekstil fabrikasındaki şu aletlerin işte gibi bir şey
1: genel
0: mi?
1: Genel olması daha mantıklı olur. Çünkü hani mesela tüm makinelerin arızası oluyor. Bu tekstilde olur, işte sizin dediğiniz gibi santrallerde de olur. Termik santraller, nükleer santraller. Çünkü çalışan binlerce cihaz var.
0: Evet.
1: O cihazın tek tek arızasını tespit etmek veya önceden arızayı tespit edip daha öncesinden müdahale etmek çok daha mantıklı oluyor.
0: O zaman burada da problem yazara ait, ya kişiye ait değil mi? Problem onun. Ama burada yapay zekaya ilk soracağın soru ne olur bununla ilgili? O soruya bir dönelim tekrar. Bu senin şu anda çözmek istediğin bir problem. İlk ne sorarsın?
1: İlk ne sorarım hocam? Bu mesela şu an hangi düzeyde kullanılıyor yani? Ve ben bunu yaymak isterim.
0: Evet. Güncel olarak bu program hangi düzeyde kullanılıyor ve geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aslında güncel anlamda yine bir literatür, inceleme değil mi? İlk sorular bunlar oldu. Ama problem yine kişinin kendisine, yani tezi önerisini veren kişiye ait olmuş oldu. Başka var mı? Bir mühendislik aldık. Özel eğitim, öğretmenliği, bir de edebiyat. Başka bölümlerden var mı bu arada? Edebiyat, özel eğitim.
2: Hemşirelik var hocam.
0: Hemşirelik var.
2: Evet.
0: Hemşirelikten de o zaman alalım.
2: Evet. Mesela ben de postop hastalar üzerinde. Postop dediğim bu arada ameliyat sonrası hastalar. Onların bakımında yapay zekadan faydalanan hemşireler ve faydalanmayan hemşireler arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Yani yapay zekayı kullanan hemşireler daha kaliteli bir bakım mı veriyorlar? Yoksa tam tersi bundan olumsuz mu etkileniyor hastalar? Ve bunun sonucunda tabii ki hasta memnuniyetini ölçmek isterim. Yani böyle bir çalışma yapabilirim.
0: Merak ettim. Bununla ilgili özel böyle uygulamalar var mı? Yani şöyle bir şeye dönüşmüş oldu tıp. Hani herkes şuram ağrıyor, acaba ne olabilir diye sorma ya da kan tahlillerini bile yapay zeka yükleme bir durumu var. Bunlarla ilgili özel olarak kullanılıyor mu? Böyle bir gözlemin oldu mu?
2: Evet hocam, kullanılıyor. Zaten şu an hastaneye gelen hastalar çok bilgili. Çünkü zaten onlar öncesinde bir araştırma yaparak geliyorlar. Mesela ben işte yani biz bir şey söylediğimizde aslında şu şöyle olmayacak mı? İşte ben şöyle okumuştum. Hatta söyleyenler var işte yapay zeka şöyle söylüyor falan diyenler var. Çok fazla araştırma yapılıyor. Ama tabii ki sadece yapay zeka araştırmaları yeterli değil. Hani biz sonuçta işin biraz daha hani teorik ve kanıtlanmış kısmını öğreniyoruz burada. Ama çok fazla kullanan var. Yani dediğiniz gibi hani sonuçlarını bile yükleyenler var işte yorumla diyerek.
0: Peki bu çalışmanın içerisinde hemşirelerin yapay zekayı kullanması dedik. Bunu sınırlandırmak istesen nasıl sınırlandırırsın? Hemşirelerin hangi bağlamda yapay zekayı kullanmaları? Yani teşhiste mi, tedavide mi?
2: Bakım kısmında.
0: Bakım kısmında.
2: Evet, post-op hastalar üzerinde. Yani evet, ameliyat olmuş hastalar üzerinde yapay zeka kullanımını yani onunla sınırlandırırım. Ve bunu mesela atıyorum sadece cerrahi kliniğinde yatan hastalar üzerinden yapabilirim.
0: Evet.
2: Hani bütün servisler değil de sadece o hastalar üzerinden.
0: Evet, problemin inşası, sınırlandırılması, bakın örneklem de sınırlandırıldı, konu da sınırlandırıldı. Buradaki sınırların çoğunluğu katkı kimde oldu? Yazarın kendisinde oldu. İlk soracağın şey ne olur senin de? Literatür mü ya da yöntem mi?
2: Şöyle hani daha önce bununla ilgili yapılan çalışmalar ne düzeyde yapılmış, evet, onu tabii bilmiyorum. Mesela onu sorabilirim.
0: Evet. Literatür yani, taramasında değil mi? Çok sık elimizin gittiği bir araç olduğunu bir kez daha gördük. Bir el daha vardı. Bir katkı sunmak isteyen var mı?
3: ChatGPT'in bu hastalıklar üzerinde konuşmak istiyorum hocam. Ben yaklaşık 4-5 kere aynı sebepten, aynı rahatsızlıktan dolayı hastaneye gittim. Maalesef ki hiçbir çözüm bulamadılar. Sürekli farklı farklı nedenler söylüyorlardı. İnanmayacaksınız ama ChatGPT bazı doktorlardan daha iyi olduğunu kanıtladım ben bu şekilde. Yani ben bunu ciddi olarak söylüyorum. Farklı bir doktora gittiğim zaman ChatGPT bunu sordu. Evet dediler, yani bu doktor nasıl bunu görememiş dediler bana. Ben de şok olmuştum ve bir daha o doktora gitmedim. O doktora da teşekkür ederim. Yani çok uğraşmıştım. Gerçekten çok kötü acılar çekiyordum. O yüzden bunu burada söylemek istedim.
0: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Haberlerde okuduğum bir şeydi. Şu an canlı örneğiyle karşılaştım. Yani üzücü olduğu tabii ki noktalar da var. Ama unutmamamız gereken tabii ki ne olacak hep arkadaşlar? Unutmamamız gereken nokta, yani bu derste aslında iki dersle birlikte bunlar birbirini tamamlayan derslerdi. Benim yani sizlere nacizane tartışarak varmaya çalıştığımız nokta, evet bir takım problemler var ve bu problemleri çözmek için biz bu yapay zekayı kullanıyoruz. Bu artık bizim bir aracımız oldu. En önemli nokta, biz bu aracı nasıl kullanmalıyız? Yani bunun sınırlarını nerede çizmeliyiz? Bu sınırları çizebilmek için de en temel nokta aslında az önce yaptığımız şey. Bir problem bulma, o problemin çözümü için nerede yapay zekanın söylediklerini kullanıyorum, nerede benim katkım var? Bu soruyu hep biraz böyle geriye çekilip sormamız gerekiyor. Tabii ki biz bir hız çağında yaşıyoruz, çok hızlı bir şekilde her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ile birlikte işler kolaylaşacak dediler ama işler hem kolaylaşıp hem de çok arttı değil mi? Yani çok hızlı bir şekilde iş yerinde de böyle bir haftada yapılacak şeyler yapay zekaya ver diyerek bir güne inmeye başladı. Böylelikle bir iş yığılması. Bu yığılmanın içerisinde, bu hızın içerisinde biraz durmak gerekiyor. Durduğumuza şöyle bir geriden bakalım. Sonra geriden bakıp işte o soruları soralım. Yani benim sesim nerede? Ben nerede konuşuyorum? O nerede konuşuyor? Çünkü arkadaşlar nihayet işin sonunda, yani günün sonunda bütün sorumluluk size kalıyor. Bunu unutmayın. Yani oluşturduğunuz çalışmaların hepsinin altına siz imza atacaksınız. Ve sorumluluk sizde. Sizin hesap vermeniz gerekecek. Bu nedenle bu araçları nasıl kullandığınız, sizin sesiniz gerçekten orada duyuluyor mu, ne kadar duyuluyor, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün yani bu etik ilkelerle bahsetmeye çalıştığım şey de buydu. Şeffaflıktaki nokta, nerede kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz, bunları söyleyelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzatmayayım. Sizlerin soruları varsa sorularınızı alabilirim. Katkılarınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Benim için verimli bir dersti.
4: Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK BİDEP 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen, akademik yazma ve araştırma süreçlerinde etik ilkeler ve yapay zeka kullanımı başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen bir oturumu dinlediniz. Bu proje kapsamında hazırlanan içerikler Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM aracılığıyla sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
5: Kamu spotu.
6: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
7: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
6: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
7: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
6: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
7: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
6: Yayalar kırmızı çizgimiz.
8: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
5: Yani evlilik, insanın her şeye rağmen evlilik bir insan için amaçtır. Yani bir insan doğar, büyür, okur, meslek sahibi olur, evlenir, çocuklar olur. Bu hayatın bir akış içerisinde. Bu evlilik burada, evlilik bir insanı, yani bir çocuk sahibi olmanın dışında insanın mutlu olabileceği bir atmosfer oluşması demektir evlilikte. Evlilikteki soyut ideal, yüksek ideal mutlu olabilmektir. Bu mutluluk öyle bir duygu ki kolay elde edilmiyor. Yani muhakkak mutluluk, mutlu olabilmek için, evlilik mutluluğunu yakalayabilmek için emek vermek gerekiyor, çabalamak gerekiyor, çile çekmek gerekiyor. Yani kendimizi sorgulamak gerekiyor, öz eleştiri yapmak gerekiyor. Yani evlilikte mutluluğu neler artırır, neler azaltır? Evlilikte sevgiyi ne artırır, ne azaltır? Bunların, bu sorulara iyi cevap verebilirse insan, yani en iki birbirine uymayan iki zıt kişinin bile mutlu evlilik yapması mümkündür. Ya bunlar mizaçlara uymuyor. Ya ruh uyumsuzluk, geçimsizlik oluyor. Bunun için diye bir şey yok. Bak, bilgisayarda yapılan bazı kişilik tiplerinin hangi kişilik tiplerine uygun olduğu, yani iki tarafında birbiriyle hangi kişilikle evlendirirsek bunlar mutlu olur diye araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmaların sonucunda 10 sene, 20 sene takip ediliyor evlilikler. Yani burada iki zıt kişilik bir arada yapamaz dediğimiz evliliklerin çok güzel yürüdüğünü görüyoruz. Yani burada önemli olan ilişki kurmayı başarmaları çiftlerin. Yani eğer iyi ilişki kurulabilirse aşk devam ediyor. İyi ilişki kurulamazsa aşk buhar olup uçuyor. Yani iyi ilişki, evlilikte onun için yani iyi ilişki kurmayı başarmak gerekiyor. İyi ilişki kurmayı başarabilen bir kimse evlilikte mutluluğu yakalar ve devam ettirir. Ama bu mutluluk muhakkak bir mutluluğun içerisinde alın teri vardır, emek vardır, fedakarlık vardır, gayret vardır. Bunları katmak gerekiyor. Ben hiçbir şey yapmayayım hem de mutlu edeyim. Yahut hep eşim bana hizmet etsin, ben böyle evin küçük evde bana bir köşk kurulsun, orada istediğim gibi yaşayayım. Böyle olmaz. Muhakkak evlilikte iki kişilik düşünce demek, iki tarafta birbirini değiştirmeye çalışmayacak. İki tarafta altın orta nokta vardır evlilikte. Altın orta noktada, altın standarttır bu. Altın standarda gelecek, bir adım o atacak, bir adım bir tarafa atacak, ortada buluşulacak. Eğer buna açıksa karşı taraf çift, yani kendine konuşmaya açıksa, paylaşıma açıksa, yani bencil değilse, yani bir insan biraz bencil de olabilir ama kendini değiştirme niyeti, geliştirme niyeti varsa, o evlilikte ne kadar fikri farklılıkları olsa ortak bir noktada buluşabilir. Bu nedenle hiç evlilikten korkmasın. Yani evlilikle ilgili neler yapabileceğini iyi bilsin. Yani eşinin kişilik özelliklerini, kendi güçlü zayıf taraflarını, karşı tarafın güçlü zayıf taraflarını, problemleri. Çünkü her bir problem olduğu zaman evlilikte, o problem doğru çözülürse evlilikte bir şeyler öğrenilmiş olur. Hatta biz evlilikte 3 adım, 3 aşama vardır. Birinci aşaması evlilikte böyle romantik duyguların baskın olduğu aşamadır. İkinci aşama, güç çatışmaları, kişilik çatışmaları yaşanır. Bu çatışmaların, güç çatışmaları, kişilik çatışmaları yaşandığı dönemde taraflar şanslıysalar yahut akıllı çözümler üretirlerse bir şeyler öğrenirler. İki evlilikler daha güçlenir ve ondan sonra bağlılık dönemi ortaya çıkar. Bu neden çatışmanın olmadığı evliliği beklemek hayalcilik olur. Çatışma tabii ki olacak. Yani fikir farklılıkları tabii ki olacak. Yani bu olduktan sonra önemli olan burada buna çözüm ürettikten sonra daha oturmuş evlilikler, daha kaliteli evlilikler çıkabilir. Evlilikten korkmayalım ama yanlış davranmaktan korkalım. Bu tabii çok riskli bir durum. Yani bu 6 genellikle bu kız böyle durumlarda erkek bir müddet sonra evleneceğiz diye iki tarafta iyi niyetle arkadaşlık kuruyorlar. Bakıyorsunuz yıllar içerisinde kusursuz insan yok ki. Bir arkadaşlık oluyor, bir kusur oluyor. Artık ben sana karşı bir şey hissetmiyorum diyor. Erkek için bunu söylemek çok daha kolay. Hatta ben öyle bir örnek rastladım. 7 senelik beraberliği bir cep telefonu mesajıyla bitirmişti erkek. Düşün, 7 sene beraber oturuyor, geziyor, çıkıyor, yani her şeyi yapıyorlar. 7 sene sonra bir mesaj atıyor. Artık ben sana karşı bir şey hissetmiyorum. Evlilik. Böyle durumlarda iki tarafın annesi babası da hep bunlar evlenecek diye bilmişler. Kızı evlenene beraber almışlar, sohbet ediyorlar. Yani beraber geziyorlar, eğleniyorlar. Fakat erkek niçin böyle bir şey erkeğe yaptım diye sorduğumuzda böyle daha mutlu olacağım diyor. Gerekçe bu. Başka bir hayatında başka birisi de yok. İkinci bir kişi de yok. Birdenbire soğumuş ondan. Yani şimdi ama bunun tam tersi de var. Birdenbire sevebilir de. Bunun için böyle eğer böyle 6 sene beraberlik gezip tozup ondan sonra evleneceğim düşüncesi durum, böyle bir seçenekleri göz önüne almak gerekiyor. Bunlar ciddi tehlike ve en çok da burada kız mağdur oluyor. Bu yüzden depresyona girip böyle yani, hayata allak bullak olmuş genç kızlar biliyoruz. Yani burada eğer evlilikte beraber beraber gezmek gibi bir durumlar varsa o kişiler birbirinin eşi olduğunu nikah bilinciyle hareket etmeleri gerekiyor. Bu bilinçle hareket edilmediği zaman yani her zaman böyle çünkü zayıf giden bağlar olan durumlarda ufak bir fırtınada yıkılmalar kolay oluyor. Bu çok riskli bir durum tabii.
4: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
2: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Tohumları şifa maksadıyla asırlardır kullanılan bir ağacın siyah tanecikleridir o. Kokusu ve tadıyla nevi şahsına münhasır bu özel bitki, adeta şifacı bir tabip gibidir. Rabbimizin ilim ve kudretinin şekil bulmuş bir tecellisi olan çörek otu, kadim tedavi kitaplarındaki yerini her daim korumuştur. Kuru, fakat Rabbimizin emriyle cömert olan topraktan oldukça az bir maliyette devşirilen bu asırlık şifa kaynağının farkında mıyız? İnce yapraklı, yaklaşık 40 santimetre boylarında otsu tarla bitkisidir. Aslına bakarsanız çörek otu diye kullandığımız küçük siyah tanecikler bu bitkinin dallarında yetişen kapsül içindeki tohumudur. Çörek otu birçok vitamin ve vücuda faydalı molekül ihtiva etmektedir. %21 protein, %38 karbonhidratlar ve %35 bitkisel yağlardan oluşur. Diğer maddelerin yanı sıra kalsiyum, sodyum, potasyum, demir, çinko, bakır, magnezyum, selenyum, fosfor, A vitamini, B vitamini ve C vitamini içerir. Bu dertlere deva, muhteşem karışımın farkında mıyız? Yüce Rabbimiz tabiattaki birçok bitkiyi insanoğlunun faydasına sunmuştur. Her birinin ayrı bir etkisi ve faydası vardır. Bütün bu çeşitlilik ve yaprakların arasına gizlenmiş, Rabbimizin emriyle şifa kaynağı olan bu bitkiler onun ilmine tanıklık etmektedir. Söz gelimi çörek otu kullanımı bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan özelliği vardır. İltihap oluşumunu engelleyici etkisi vardır. Çörek otunun içindeki İltihap önleyici madde, eklem iltihabı için yararlıdır. Karaciğeri koruyucu özelliği, çörek otunun bir başka faydasıdır. Bronşitli astım, alerjik astım, bahar nezlesi gibi rahatsızlıkların tedavisine yönelik yapılan birçok çalışmada, çörek otunun ciddi oranda fayda sağladığı gözlemlenmiştir. Çörek otu, diğer tüm bahşedilmiş nimetler gibi yüce Rabbimizin merhametiyle vücut bulmuş ince sanatının tezahürüdür. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayvancılık için bir fırsat Anadolu mandası yetiştiriciliği başlıklı etkinlik ve tel hayvan sağlığı ürünleri damızlık ve besi çiftliğinde gerçekleştirildi. Üreticiler ve vatandaşların katılım sağladığı programda Anadolu mandası yetiştiriciliğinin hayvancılık sektöründeki yeri ve sunduğu fırsatlar ele alındı. Söyleşide Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden öğretim üyesi Doktor Oğuz Ayar, Anadolu mandası yetiştiriciliğinin ekonomik değeri, yetiştiricilik yöntemleri, verimlilik özellikleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Anadolu mandasının süt ve et üretimindeki önemine dikkat çeken Ayar, bu alandaki üretimin artırılmasının hem hayvancılık sektörüne hem de kırsal ekonomiye önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ayar, konuya ilişkin güncel bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Slow Time Adieu FM. Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugünkü konumuz kulak zarı ve kulak zarının delinmeleri. Oldukça önemli bir konu, toplumumuzca çok merak edilen bir konu ve hemen hemen toplumun bütün bireylerinin merakını cezbeden önemli bir konu. Nedir kulak zarı delinmesi? Kulak zarı delinmesi, değerli dinleyiciler, kulak zarımızın herhangi bir sebeple büyük ya da küçük delinmesine verilen isim. Kulak zarı, kulak kanalımızın, kulak kepçesinden sonra başlayan kulak kanalımızın yaklaşık 2-2,5 santimetrelik uzunlukta olan ve hafif bir S şeklinde olan kulak kanalımızın sonunda bulunan ve dış dünya ile orta kulak boşluğunu birbirinden ayıran bir zar yapısı. Bu zara iç kısımdan, yani orta kulak tarafından çekiç kemiği yapışmakta. Bu çekiç kemiği örs ve üzengi kemikleriyle de eklem yaparak iç kulağa dışarıdan gelen ses dalgaları iletilmekte. Nasıl olmakta? Dışarıdan gelen ses dalgaları kulak zarını iterek titreştirmekte. Ondan sonra da bu titreşim çekiç örs üzengi kemikleriyle iç kulağa iletilmekte ve orada elektriksel bir takım aktiviteye dönüşerek sinirleri uyarmakta ve işitme merkezine gitmekte. Yani açıkçası kulak zarı bizlerin işitmemizin ilk ana faktörlerinden bir tanesi. Kulak zarı çeşitli şekillerde tabii ki delinebilir. Bunlardan neler olabilir sizlere sırasıyla sunmaya çalışacağım. Bunlardan birinci grup kulak iltihapları. Yani kulak, dış kulak kanalından sonra gelen kulak zarımız herhangi bir şekilde iltihaplanırsa, ki buna biz kulak zarı iltihabı ya da mirinjit diyoruz, delinebilmekte. Yahut da bazı orta kulak iltihaplarında, akut ya da kronik olan, müzminleşmiş olan iltihaplarda kulak zarı delinmekte ve dışarıya akıntılar olabilmekte. Her kulak zarı delinmesinde akıntı olur mu? Hayır, olmak zorunda değil. Ancak kulak zarı orta kulağı dış ortamlardan, özellikle su ve bazı mikroorganizmalardan koruyan önemli bir oluşum. Dolayısıyla kulak zarının sağlam olması bizim için çok önemli. Kulak zarı delindiğinde dışarıdan su kaçırırsak içeride orta kulak iltihaplanabilir ve akıntılı iltihabi durumlar söz konusu olabilir. Ama en önemli semptomlardan bir tanesi de kulak zarımız delinirse eğer bizde bir işitme kaybı söz konusu olabilir, daha az duyabiliriz. Yine kulak zarı özellikle aldığımız darbe türü durumlarda söz konusu olabilir. Bu şakalaşmalar olabilir, spor yaralanmaları olabilir yahut da darp nedeniyle olabilir. Kulağımıza herhangi bir darbe, yumruk gibi, tokat gibi veyahut da kulağımızı bir yere çarparsak bunlarla birlikte kulak zarı delinebilmekte ve işitme kaybı söz konusu olabilmekte. Yine kulak zarının delinmesine sebep olan önemli faktörlerden bir tanesi de kulağın yabancı cisimlerle karıştırılması ya da kaşınması. Özellikle bizim toplumumuzda çok sık yapılmakta. Pamuklu çubuklarla kulağın temizlenmeye çalışılması ya da kaşınması. Yine tığ gibi, saç tokası gibi, kürdan gibi, kibrit çöpü gibi kulak kanalına sığabilecek ince aletlerin kulaklarına değmesi sonucunda bizler tarafından delinebilmekte. Yani insanlar tarafından, şahıs tarafından delinebilmekte. Dolayısıyla neye sebep olmakta, ne bulgu vermekte? Önce ondan bahsedelim. Bir miktar işitme kaybı olmakta. Çünkü ne dedik? İletimin önemli bir komponenti kulak zarı. Yani ses dalgası geldiği zaman zarı titreştiriyor. Ama zar delik olduğu zaman titreşecek yer olmadığı için ses dalgaları direkt orta kulağa geçiyor. Ama yeterince güçlenemediği için işitme kaybına sebep olabiliyor. Hastalar kulağımda bir tıkanıklık hissi var diyerek doktora başvurabilmekte genellikle. Yahut da işitmem benim azaldı, yahut da kulağımda bir doluluk hissi var diyebilir. Onun dışında ağrı söz konusu olabilir. Bazı bireylerde kulaktan kan gelmesi söz konusu olabilmekte. Kulaktan kan gelmesi. Özellikle erken dönemde başvuran kişilerde, yani kulak zarı diyelim ki bir darbe geldi kulağımıza, erken dönemde başvuran kişilerde yapılan muayenede dış kulak kanalında ve kulak zarının üzerinde, o yırtık yerin çevresinde kan bakiyeleri görebilmekteyiz. Yine eğer kulak zarı delinmesi uzun süreli ise, dışarıdan yabancı su vesaire gibi bir takım maddeler girdiyse kulak ta iltihaplanma söz konusu olabilmekte ve bu sefer orta kulak iltihapları karşımıza çıkmakta. Kulakta akıntı, iltihaplı, cerahatli akıntılar söz konusu olabilmekte. Bunlar oldukça önemli. Kulak zarı delinmesiyle bize başvuran, hekimlere başvuran hastaları tabii ki mutlaka bir kulak burun boğaz hekiminin değerlendirmesi lazım. Kulak burun boğaz hekimi hastanın ne olduğuyla ilgili bilgilerini aldıktan sonra dış kulak yolunu ve kulak zarını muayene eder. Hatta özel mikroskoplar var, büyütmeler yapan. Bu mikroskop altında kulaktaki muayene mikroskopları ile muayene ederek daha büyük büyütmeyle içerideki zarın delindiği bölgeyi gözlemlemesi gereklidir. Eğer çok taze geldiyse kulak zarı delinmesi, yani olay oldu 1-2 saat içerisinde hasta hekime başvurdu ve kulak burun boğaz hekimi bunu gördüyse, zaten tazeliği bizim orada kulak yırtığı çevresinde taze kan görürüz. Bu yırtık kenarlarını lokal anesteziyle, mevzi anesteziyle uyuşturduktan sonra yırtık kenarlarını düzeltip üzerine bir silikon tabaka koyarak, küçük bir silikon tabaka koyarak buranın iyileşmesini bekleyebilir hekim. Bu iyileşme ne kadar? Yaklaşık 15-20 gün içerisinde oluşur. Kulak zarı kendiliğinden o bölgeyi kapatıp onarabilir. Özellikle bu küçük çocuklarda, gelişme döneminde olan çocuklarda ve gençlerde çok sıklıkla olabilen bir durumdur. Dolayısıyla böyle bir yöntem uygulanabilmekte. Ancak erişkinlerde kulak zarı delinmeleri birazcık daha problemli. Yaptığımız bu işlem yeterli olmayabilir. Yani bir silikon bir tabaka koyalım, kulak zarı kendini onarsın söz konusu olmayabilir. Bu gibi durumlarda da hasta uzun vadede öncelikli olarak herhangi bir iltihap vesaire varsa kurutulmalı. Ondan sonra hastaya ileri tetkikler yapılmalıdır. Çünkü bazı kulak zarı delinmeleri İltihabi durumların neticesinde olabilmekte. Dolayısıyla iltihaba bağlı olarak kulak zarı delinmektedir. Ve o nedenle iltihabın kurutulması yoluna gidilebilir. Uzun süreli antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir. Ha, bunun arkasından da hastalara mutlaka bir işitme testi yapılması, gerekirse radyolojik inceleme, tomografi gibi, film gibi radyolojik incelemelerin yapılması gerekebilir. İşitme testi ve bu tip incelemelerden sonra da hasta bir operasyonla sağlığına kavuşturulabilir. Operasyonda ne yapıyoruz? Vücudun çeşitli bölgelerinden, özellikle bu şakak bölgesindeki mevcut bulunan adalelerin lifleri, zarları vardır. Buradan bir zardan bir graft alarak, bir yama alarak kulak zarını ameliyatla yamamak, onarmak mümkün. Bu lokal anesteziyle olabileceği gibi genel anesteziyle de yapılabilmekte. Ama tabii ki en nihayetinde bir ameliyat. Bundan sonra hastanın iyileşmesi takip edilmekte. Yapılan yama tuttuğu takdirde hasta tekrar eskisi gibi işitmesine kavuşabilmektedir. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Bugünkü konumuz kulak zarı delinmeleriydi. Kulak zarı delinmesinin önemi, hangi durumlarda kulak zarımız delinebilir ve kulak zarı delindiği zaman ne yapmamız gerektiği konusunda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Değerli dinleyiciler, ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.